0: köşede yatıyor, bayılıyor şöyle. Yavaş yavaş yatıyor.
1: Teşekkür. İyi akşamlar.